0: 今天客人比昨天多，刚送走两桌，总算能歇口气了。
1: 我发现好多客人都是回头客，都说咱们家饭菜合口味，院子也凉快舒服。
2: 那是自然，开业新鲜劲儿过去了，现在拼的就是细节。我今天专门把院子里的kızım Rişatkin'in tekimi müstehkemleştiğin gibi devlet ortaklığıydı, ne mi deyemez?
1: Dada, Rişatkin'in tekimi müstehkemleştiğin ne? Veylen Cagu deyemez.
2: He, Veylen Cagu. Minbayla. Ocintiyen cümmen bak güvenzili de Veylen Cagu'lu işe. Çalhayzı zey Fucin var. Gön ançuan.
1: 还是爸爸想的周到，我刚才把包间的桌子都擦了一遍，还把咱们院子里的花盆重新布置了一下，看着更整齐好看了。
0: 我也摸索出经验了，之前备菜总把握不好量，要么多了浪费，要么不够卖。现在有经验了，每天适量准备，新鲜又不浪费。
2: 闺女，摸索把握是什么意思？
1: Da da, 摸索degen izdinish degen gap, bawo degen igilash degen gap. Opam meni tajribalarni yakunladim. Burun oldin tayyorlaydigan ko'katning miqdorini yaxshi igilayapman. Qoida ko'p bo'lib ketib isrof bo'lib ketsa, qoida yetmay qoladi. Hozir tajriba to'pladim. Har kuni muvofiq tayyorlayapman. Yangi ham isrof bo'lmaydi deydi.
2: Mo so degen izdinish degen gap. Bawo degen igilash degen gap.学会了。
1: 对了，我还听见客人夸咱们家自制的酸奶和抓饭特别地道，说跟城里吃的味道完全不一样。
2: 这就是咱们农家乐的优势，纯家常，无添加，原汁原味，咱们不用放那么多。kızım tetkik degen gapni devlet ortaklığıda nime deymiz?
1: Tetkik degenni调料deymiz。
2: 学会了，咱们不用放那么多调料，原汁原味是最好的。
0: 我也注意到一个问题，晚上客人多的时候停车位有点紧张。
1: 哎呀，我都没注意到，那咱们可以把院角那块空地收拾出来，专门当临时停车位，刚好能多停几辆车。
2: 闺女，临时停车位是什么意思？
1: 临时点 vaqtliq degan gap， 临时停车位点 vaqtliq avtomobil to'xtatish o'rni degan gap。
2: 哦，学会了，我正打算明天弄呢。不光停车位，我还准备在葡萄架下多装几个彩灯，不光是方便客人吃饭，也能提高氛围感。
3: 老板在吗？我们刷短视频看到你们家。

0: 农家乐，专门过来尝尝你们家的农家饭。
1: 在呢在呢，欢迎欢迎，快里边坐，随便挑位置，葡萄架下特别凉快。
2: 你们家院子环境真不错，干净又安静，太适合来放松了。
3: 谢谢你们的评价，天热先坐下来喝点水，吃点瓜果，看看想吃点什么，需要点菜时叫我。
0: 我们想吃点农家饭，你给我们推荐几个你们特色的吧。
1: 那我给你们推荐，咱们的特色拉面就是羊排拉面，抓饭、烤包子都是现做现烤的，不油腻，老少都爱吃。
2: 可以，那就按你说的上，再加一份凉粉。
3: 好嘞，保证你们满意，绝对新鲜可口。
4: 闺女，新鲜可口是什么意思呀？
1: 다다신鲜可口디겐이잉의탐릭디겐갭
4: 마이라记得把新洗的桌布换上。
1: 收到，马上换。其实经营农家乐真的不容易，每天都有新的小细节需要完善。
4: 闺女，小细节需要完善是什么意思？
1: 小细节需要完善的言 kiçik tepsilatlarını mükemmelleştirmek gerektiğini gap， 小细节的言 kiçik tepsilatlar diyen gap， 完善的言 mükemmelleştirmek diyen gap。
3: 过日子做生意呀，都是这样，需要慢慢调整，慢慢完善。
5: 咱们不求一时热闹，只求İlki uzak mezgillik terakki kılıç diyen gepni devlet ortak tıldı nime deydi kızım?
1: Uzak mezgillik terakki kılıç diyen gepni çangyuen fa-chan deyimiz.
4: Zaman bu çu yişi rönav, zi çu çangyuen fa-chan, yongxin duyday meyi vey kerin, yongxin zohal meyi dün fan, jiu shi suy hao de jingyin fangshi.
1: Yan huo ren jian, gui zai jian shou,褪去开业的热闹，日复一日的用心经营，脚踏实地的付出，才是平凡生活里最踏实的幸福，也让小小的农家院盛满了温暖与生机。

0: Eştiriş.
1: 长远发展
0: Uzak mezgillik terakki qilish
1: 长远发展
0: Uzak mezgillik terakki qilish